XFM. Stop.

0: Reklam.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünyanın

Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Keep it locked for Fresh Dance FM.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

4 kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yerine Üst Yolda.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Reklam.
1: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
2: Türkcell'le bağlan hayata.
3: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
4: Bike, always be with you.
5: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza pizza pizza.
0: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Summer Pool.
1: Koffein terasta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, dinlenin en iyi kahvesinin yanında şimdi de yine

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında. Good morning.

0: Korinyum'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: Dance FM.

0: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesine başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
2: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yele merhaba.

bir an cuma, buluşma noktası İskele. Festival sen şahanesinden, benim sevdam İskele'de. Bir Mercedes hayali, artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked. All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings. It's Dance FM Morning. The best way to wake up.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Elektrik puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türksel Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer. Türkcell'le bağlan
1: hayata. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası. Keep it locked for Fresh Dance FM.

Reklam. Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.

özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'ta yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Yerine Üst Yolda.

0: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Bayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
1: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, efile file sen yele merhaba.

0: olan cuma buluşma noktası İskele.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Bahar ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM.

0: Reklam.
1: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi.

0: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
1: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yelemez.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Festivalse en şahanesinden benim
1: sevdam İskele'de. Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM.

0: Reklam.
1: Sıla, 26 Haziran Cuma, Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne,

XFM.

go. Hold up. A Hot Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Music is the answer. That's why we are growing bigger every day. Dance FM. Spread the word.

0: Reklam.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anın

0: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, dinlenin en iyi kahvesinin yanında şimdi de

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Festivalse şahanesinden benim sevdam İskele'de.
1: Dance FM breaks all the rules. Music. Music. Music. Music. Music. Music. Music.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi.

0: düzenlemiyoruz. Sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon. Zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM. We're-

Lightsoft'la bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Aykut Balcı ben. Bu saati keyiflendirmeye devam ediyoruz. Heaven ve Kathleen Aragon şimdi konuklarımız. I Run.

0: Reklam.
1: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.
2: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünya

Alex Varen dinledik. Fever Dream'le bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Bir kez daha keyifli dakikalar hepinize. Bu kez Isabella Rosa ile devam ediyoruz. Favorite şimdiden Sefem'de.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
3: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: with Aykut.
1: Pink Panteras ve Zara Larsson dinledik. Stateside'la bize eşlik etti konuğumuz oldu. Enerjiplay.com üzerinden dünyanın her yerindeyiz biliyorsunuz. Bizi oradan da takip edebilirsiniz. Don't Even Call'la devam ediyoruz şimdi.

0: with Aykut.
1: Tyla ve Wizkid Dynamite'la dinledik. Yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Ben Aykut Balcı. Çarşamba gününde de yine enerjimiz yerinde. Bu kez Superstar bize eşlik ediyor.

sound with you. Dance FM.

0: Reklam.
1: Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10

0: yerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

0: kişilik özel kova servisi yanında 2 kişilik dop dolu atıştırmalık tabağı hediye. Çıtır lezzetler ve buz gibi yaz akşamları ve paylaşmaya doyulmayan anlar şimdi seni bekliyor. Üstelik bu özel fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee in Teras'la yaşa. Coffee in Teras, Neopark AVM, Girne Üst Yolda.
1: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

Konuğumuz oldu müzik dünyasının aykırı kişiliklerinden biri. Parçasıyla playlistimizin üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Bu kez Shakira ile devam ediyoruz. Yanında Burna Boy ile birlikte Dünya Kupası'nın resmi parçası Die Die.

0: reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: Aykut.
1: Olivia Dean ve Man I Need dinledik. Yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Ben Aykut Balcı, Felix Yen ve Jay Hart'la devam ediyoruz şimdi. Yeni saatte Pride Dance FM'de.

brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Apple. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Terasta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Giğne'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Giğne'nin

0: Aykut.
1: Bibi Rexha ve Fetus dinledik. New Religion'la Dance FM'de bizimle buluştu. Sophie Tucker ve J Balvin'le devam ediyoruz. Uzun bir süredir playlistimizde olan hit parçalardan biri. Cook şimdi Dance FM'de.

0: Mix with Aykut.
1: Nico Santos dinledik. All Time High'la bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Çarşamba gününde hafta ortasında çarşamba akşamına doğru ilerlerken Mike Towers ve Benny Blanco şimdi Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

Sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: süvariyle özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
4: Dance FM breaks all the rules.
5: Music.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Tarihler 24 Haziran Çarşamba günündeyiz ve Secret Dance'de tüm hızıyla devam ediyor. Başladı an itibariyle şu an. Ve müzik dünyası, magazin dünyası, diğer dünyalar, bütün konuları konuşacağız. Bir yandan dünya müzikleri, dünya starları, dünya efsaneleri sizlerle burada buluşmaya devam ediyor. Trafiğin en yoğunlaştığı dakikalarda birlikteyiz.

sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance hızıyla devam ediyor. Şimdi gerçekten çok güzel bilgilerden bahsedeceğim sizlere, farklı bilgilerden. Güney Kore başta olmak üzere birçok ülkede elf kulağı trendi hızla yayılıyor. Araştırmalar 35-54 yaş aralığındaki kadınların günümüzde en yüksek stres düzeylerine sahip gruplardan biri olduğunu gösteriyor. Araştırmalar erkek kardeşi olan kadınların kendilerini daha genç hissetme ve daha yüksek özgüvene sahip olma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Gece geç saatlerde konuşan çiftler daha derin bağlar kurar çünkü beyin yorgun olduğunda insanlar en dürüst ve filtresiz hallerini ortaya koyma eğiliminde. Bir araştırmaya göre kadınların tavsiyelerini dinleyen erkekler sorunlarla karşılaştıklarında hayatta daha iyi kararlar veriyor. Psikoloji araştırmalarına göre erkeklerin %72'si partnerleriyle vakit geçirdikten sonra stres seviyelerinde azalma hissettiğini belirtiyor. Araştırmalar bir hoşlanma hissinin ortalama 4 ay sürdüğünü gösteriyor. Eğer bu duygu daha uzun süre devam ediyorsa bunun aşk olabileceği düşünülüyor. Araştırmalara göre pencereye vuran yağmurun sesi, uzaktan gelen okyanus dalgaları, bir kedinin mırlaması, taze kar üzerinde yürürken çıkan ses ve çıtırdayan kamp ateşi dünyanın en huzur verici sesleri arasında yer alıyormuş. Gerçekten hangi bilgi aklınızda kaldı bilmiyorum ama birçoğunu deneyimlemişsinizdir diye düşünüyorum. Radyonuz Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor.

0: It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın Ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance Room hızıyla devam ediyor ve şimdi dünyada konuşulmayan iyi haberlerden bahsedeceğim. Gerçekten güzel şeyler de oluyor hayatımızda. Arılar için otoyollar yapılıyormuş. İngiltere ve Hollanda otoyol kenarlarında polen koridorları oluşturuyor. Bu sayede arılar ve kelebekler daha güvenli şekilde besleniyormuş. Birçok ülkede kullanılmayan demir yolları yeşil alanlara dönüştürülüyor. Şehirlerin ortasında yeni yaşam alanları oluşuyormuş. İskandinav ülkelerindeki bazı kütüphaneler artık üretim merkezleri olarak da hizmet veriyor. İnsanlar burada yeni beceriler öğrenebiliyor. Bazı Avrupa şehirleri gece gürültüsünü azaltan projeler uyguluyor. Bu durum hem insanlara hem de doğaya fayda sağlıyor. Bilim insanları yapay zeka ile binlerce yıllık tabletleri okumaya başladı. Tarihin kayıp hikayeleri gün yüzüne çıkıyor. Bazı ülkelerde deniz yosunu bazlı ambalajlar kullanılmaya başlandı. Bu sayede daha az plastik atık oluşuyor. Kanada, Avustralya ve Avrupa'da engelsiz oyun parklarının sayısı artıyor. Çocuklar birlikte oynayabilecek daha kapsayıcı alanlara kavuşuyor. Amerika, İngiltere ve Avustralya'daki bazı okullar gıda ormanları oluşturuyor. Çocuklar gıdanın nasıl yetiştiğini deneyimleyerek öğreniyor. Bunlar dünyadan güzel haberlerdi. Sizlerle buluşturmak istedim. Umarım daha sık güzel haberlere rastlarız. Radyonuz Dance FM'de Secret Dance devam ediyor.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bir Mercedes hayali artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
4: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine kortta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
5: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkede sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
6: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz.
7: Dance FM breaks all the rules.
8: Music.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ederken şimdi okyanuslar hakkında bilmediğiniz biraz şaşırtıcı gerçeklerden bahsedeceğim. Okyanuslar dünyanın %71'ini kaplıyor ama bu sadece başlangıç, yani yüzeyi. Okyanusların ortalama derinliği yaklaşık 3700 metredir. Bu da derinlik birçok dağın yüksekliğinden fazla. Yaklaşık 1000 metre derinlikte güneş ışığı tamamen kaybolur. Bu noktanın altında yalnızca mutlak karanlık vardır. Uçurum bölgesi yaklaşık 6000 metre derinliğe kadar uzanır. Bu derinlikteki basınç çeliği bile ezebilirmiş. En derin okyanus hendekleri 11000 metreden daha derindir. Bu derinlik Everest Dağı'nın yüksekliğinden fazladır. İnsanlık okyanusların %5'inden daha azını keşfetmiştir. Geri kalan kısmın büyük bölümü hala bilinmemektedir. İnsanlık uzay hakkında, okyanuslar hakkında bildiğinden daha fazlasını biliyor mesela. Gerçekten tüyler ürpertici. Okyanus denilince insan böyle bir irkiliyor. Dibini bilmiyoruz, görmüyoruz, göremiyoruz, erişemiyoruz. Gerçekten şu teknolojide bile hala farkında değiliz, keşfedebilmiş değiliz. Keşfetmek de istemiyoruz belki de.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'siniz. Yeni bir saati karşıladık. Yeni saat içerisinde de yine birçok konudan bahsediyor olacağım sizlere. Bu arada bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takipliyor musunuz bilmiyorum ama Dance FM Cyprus EnergyPlay.com'dan takiplerinizi bekliyoruz. Keyifli içeriklerimiz, komik videolarımız, müzik dünyasından haberlerimiz, podcastlerimiz ve daha birçok içerik sizleri bekliyor.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: fırsat haftanın her günü, günün her saati geçerli. Arkadaşlarını ara, yerini ayırt ve yazın ritmini Coffee'in Teras'ta yaşa. Coffee'in Teras, Neopark AVM, Girne Üst Yolda.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Dance FM breaks all the rules.
4: Music.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Şimdi dedektifler biraz bana kızabilir eğer dinleyen bir dedektif varsa. Ama dedektiflerin insanları anlamak için baktığı detaylardan bahsedeceğim. Biraz böyle ifşa gibi olacak. İnsanların ellerine bakarlarmış. Eller bir insanın mesleği, alışkanlıkları ve yaşam tarzı hakkında şaşırtıcı derecede fazla ipucu verirmiş. İnsanlar kıyafetlerini değiştirebilir ama ayakkabılar genellikle günlük yaşamları hakkında daha dürüst ipuçları verirmiş mesela. İnsanların göz teması kurma şekli, özgüven, stres veya rahatlık hakkında çeşitli ipuçları verirmiş. Çevrelerini nasıl gözlemlediklerine bakar. Bazı insanlar bulundukları ortamı sürekli kontrol ederken bazıları etraflarında olup biteni neredeyse hiç fark etmez. Kendilerini nasıl taşıdıklarını inceler. Duruş, vücut dili ve hareketler çoğu zaman sözcüklerden daha fazla şey anlatırmış. İnsanların başkalarına nasıl davrandığına bakar. Bir insanı anlamanın en hızlı yollarından biri kendisine hiçbir faydası olmayan insanlara nasıl davrandığını gözlemlemektedir. Acele edip etmediklerine bakarmış. Yürüyüş hızı ve davranışlar kişinin ruh hali veya o anki durum hakkında fikir verebilirmiş dedektifler. Bunlara bakarmış arkadaşlar. Umarım bir dedektif tarafından hiçbir zaman incelenmezseniz bu kötü bir durum. Radyonuz Dance FM'desiniz.

elektronik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın. The Voice.

0: Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Secret Dance devam ediyor. Şimdi kulağa sahte gibi gelen ama tamamen gerçek istatistiklerden bahsedeceğim. 1 milyar saniye yaklaşık 32 yıldır ama 1 milyon saniye sadece yaklaşık 11,5 gündür. Köpek balıkları ağaçlardan daha eskidir. Köpek balıkları yaklaşık 400 milyon yıldır var. Ağaçlar ise daha sonra ortaya çıkmış. Dünyada insanlardan daha fazla tavuk var. Yaklaşık 8 milyar insan ve 30 milyar tavuk varmış. Türkiye'deki yetişkinlerin %45.7'si en düşük okuryazarlık seviyelerinde yer alıyor. Dünyada sadece yaklaşık 25 zeplin kaldı. Bir zamanlar gökyüzünde yüzlercesi varmış. İnsan vücudundaki bakterilerin toplam ağırlığı 1 veya 2 kilo olabilirmiş. 2025'te Türkiye'yi 64 milyona yakın insan ziyaret etmiş.

0: reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: duvarlarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
2: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: secret. Tell them secret. It's Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de Secret Dance'in sonuna geldik an itibariyle. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizleri şimdi güzel güzel baş başa bırakıyorum kesintisiz bir şekilde. Ardı ardına en sevdiğiniz müzikler sizlerle. Hoşça kalın.

0: Hot Mix. Brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.
2: Does my hair look beautiful?

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Çocukların eline telefon değil, tenis raketi yakışır. Ekran başında geçen saatler yerine korta atılan her adım özgüven demek. Hareket, disiplin, mutluluk. Gelecek küçük ellerde başlar. Özev Spor Kulübü. Detaylı bilgi Instagram ve Facebook Özev Tenis sayfalarında.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünya.

0: olan cuma buluşma noktası İskele.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın.

sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dirne'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de

Sanatımızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

Puanların artık 10 katına çıktı. Sürprizler şimdi daha da ekstra. Çekilişler, promosyon hediyeleri ve daha fazlası seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer. Türkcell'le bağlan hayata. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

FM.

0: reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Summer Pool.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.

0: Yaris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyaris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: Sorry guys, no competition, just strictly dance.

the sound with you. Dance FM.

0: Reklam.
1: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Festivalse en şahanesinden benim sevdam İskele'de.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

XFM.

0: reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Selenium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Korinyum ayrıcalığının tadını çıkarın. Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: Sports on socials. For reservations and info, call us 533 843 9068. The Midsummer Ball.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Dance FM breaks all the rules. Music.

0: Reklam.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm. Doğru yanlışı gördüm.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Süvari ile özel davetlerde ve mezuniyette en şık sen ol. Seçkin takım elbise, smokin ve casual kombin modelleri için sizleri mağazamıza provaya bekliyoruz. Lefkoşa, Girne, Mausa.

going back. The voice, the sound, the soul of your music.

FM.